0: sana hepsi böyle. Heyecan da bunu düşünerdin.
1: Beni düşün ara bir zaman, dur daha don önümde. Mene yol göründü, senle son ölümdü. Ona göre.